0: Mother's Mind.
1: Şu son günlerde çektiğimi bir ben bilirim, bir de Yüce Rabbim. Nasılsınız beyzade? Afiyettesiniz inşallah.
0: İyiyim hafif olsun, kefeni yırttım galiba.